0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şam Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: litrlik persil yuyucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ehla

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etinden qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik, 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etinden qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ella Qiymetlər üçün. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, Hellon'da.

0: Namlu Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Tamaşremya Basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays Etirli Karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo, doğru seçim.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
4: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo!

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şam Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram malatinden qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk Sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için. Bravo!
2: Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için Bravo.

0: uyuyucu G çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 kepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. Teklifler 14 İyun tarihine dek geçerlidir. Ehla

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 gepik. 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik. 32 rulonluk Sevpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 gepik. Süper kıymetler keyfiyet.

0: kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram maletinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için.

0: tam 19 litrlik Persil, Yücün G çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla Teklif'le sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 kepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Erla Gül.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40

0: tam 19 litrelik Persil, Yücün Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 iyun tarifine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kereyağı 25 manat 49 kepik süper kıymet.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etinden qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yuyucu G çeşitleri 18.99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8.99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3.59 gepik. 1 kilogram banan 2.49 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine dek geçerlidir. Ehla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk Selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik Yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık Tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık Tays etirli Karaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk Sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ela Giymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik 1 kilogram belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tays etirli garaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim
1: Bravo doğru seçim
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Garaçay 10 manat 79 gepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, malatinleyen, giyme, 11 manat, 99 gepik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 gepik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düğü, 6 manat, 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir, Ella Giymetler için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella giyme. Yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçemize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim
1: Bravo doğru seçim
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Days etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: 3,9 litrelik Persil, Yuyucu, Y çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 kepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Süper kıymetler.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez eterli garaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
2: Bravo doğru seçim.
3: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
4: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete. 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık Tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık Tays etirli Karaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler.

0: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 65 kepik, 1 kilogram teze soğan 59 kepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.
1: Yenili Gıda

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 kepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Garaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal etinden, giyme, 11 manat, 99 gepik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 gepik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düğü, 6 manat, 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir, Ella Giymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete. 8-10 iyun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Büyü 8 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli.

0: tam 19 litrlik Persil yuyucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 iyun tarifine dek geçerlidir. Ehla

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için.

0: Yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram Malatya'nın giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo!

0: 3,9 litrelik Persil, Yuyucu, Y çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 kepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ehla kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal etinden, giyme, 11 manat, 99 gepik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 gepik, 1.8 kilogram, Şam Hindistan, basmati düğü, 6 manat, 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir, Ela Giymetler için.